Şirkin sizim şirkinin Bergus Birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa Kuvvet

şirken sizim şirkenim. Bergis birge bergis bergis. Gülü gül. Tamaşa. Kuva.